de baygayın, endişe havaydayın. Kere durup bilesin, kere durup bilesin. Şarşama değil şarşama, ayak kolun dalcada. Şurkunun bir bilesin.